0: tunai taşıma paha. Anıl tunai taşıma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakanda Radio ITN.